Gece gündüz seni gözleyir yüreğim. Ne dosttan tanıştan yoktu bir köneğim. İtirazım var talim, geçmişi kaytarım yerine. Baş başa biz kalalım yine. İtirazım var bugün.

Gönüllü çiçekli bahar gününde, soyuk bakışımla kış gelir senin. Benim taleğime yağışlar yağır, öyle ki gözüne yaş gelir senin. Bir güllü çiçekli bahar gününde, soyuk bakışımla kış gelir senin. Benim taleğime yağışlar yağır, öyle ki gözüne yaş gelir senin. Söz var dolu kimi yağır başımı, söz var duman olup yolumu kesir. Menden inciyende, menden küsende, şimaldan buz kimi külekler esir. Söz var dolu kimi yağır başıma, söz var duman olup yolumu kesir. Menden inciyende, menden küsende, şimaldan buz kimi külekler esir.

106.3 FM radyosu takdim eder. Show, dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konserler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli'yle.

106.3 FM radyosu takdim eder. Show dinamika ve eğlence dolu. Show Mall. Hitmanlar, ekskluziv müsahibeler, canlı konsertler ve meşhur konuklar. Tam bir gün orta şovsu. Show Mall. Kazım Süphaneli'yle.

güller bahar nazlı nazlı. Ana neden desem gidem, yollar akar nazlı nazlı. Yolların üstünde biten güller bahar nazlı.

0: masrafsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

olsam, ben senin aşkınla her zaman yandım. Sen ise yandıran bir şam olursan,

Yandır yanacağım ne kadar desem. Görürüm sen bundan hoşhal olursan. Erden ova çıkan

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagonla.
0: Ben de beşincidenim.
1: Dümeni yavaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olaq. Arif.
1: Ne oldu?

0: Kalbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun. Teze binadır. Kıyamet. Eyvanı denize bak.
0: Arzular ömrümün.
2: Hürmetli yoldaşlar. Diğer sen ahı siz.
3: Biz gelecek komşularınız.
0: Dünyalar güzel adın sabit.
4: Ve sondan yaşar peşifenizi bizim kapıya yığmışsınız. Sizin kapı niye olur? Ahı 9 numaralı menzil bizimdir.
5: Diye sen hiç dolaşığa düşüp. 9 numaralı menzil bizimdir.
4: Burada aşkar yazılıp ki menzil nömre 9.
1: 9 numaralı menzil bizimdir.
4: Bayır bizimdir.
0: Sevgilim göz görüp.
6: Buradaki aydın yazılıp. Kulübler 9. Bogdanovlar 8.
0: Sevgilim, sevgilim.
1: 9. menzile gün düşüğü.
6: Düşüğü.
1: Demeli ora ışıklıdır, bura karanlık.
6: Onu kimdir?
1: Onu ben diyirem.
4: Akı siz kimsiniz ki bile?
1: Ben? Evvela ben doğuma kardeşimin kardeşiyim.
7: Başa düşmürüm. Akı ne için sizin eyvanda? Ya bir kişi rahatça oturup deniz havası kabul etsin.
1: Haraba kalsın bu menzili.

Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, etirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim azizimiz, hamımızın sevimlisi, meşhur, hürmetli... Adın nedir?